Sanam diye tamce sevanye dolne nebe canam pamce Gevana çi balap çubayı seben sole

Omanem demeğum. Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce. Gevanaçı balap çubayı seben sole.

Sanam diye tamce sevanye donenye ve canam tamce Gevanaçi balap çubayı seben sole